Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ChatGPT'ye reklam geliyor. Yapay zeka, sohbet robotu ChatGPT'de reklamsız dönem sona eriyor. OpenAI yeni gelir kaynakları yaratmak, büyümesini sürdürmek ve Google'la güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için bu adımı attığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada reklamların ChatGPT'nin ücretsiz sürümüyle en düşük fiyatlı ücretli paketinde test edilmeye başlanacağını bildirdi. Reklamların önümüzdeki haftalarda ChatGPT yanıtlarının alt kısmında yer alacağı ve açık şekilde reklam olarak etiketleneceği belirtildi. OpenAI, reklamların yalnızca kullanıcı sorgularıyla alakalı olması durumunda gösterileceğini vurguladı. OpenAI, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bilişim altyapısı yatırımı yapmayı planlıyor. Şirketin bu büyük harcamaları karşılayabilmek için yeni gelir modelleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe FM.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: HPFM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta ortasında 7.30'a yaklaşıyor saatler ve duyuyorsunuz Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Devam etsin şarkılar. Birazdan günün hava durumu bize neler söylüyor? Yaklaşan hafta sonunda hava nasıl olacak detayları aktaracağız. Günaydın Trakya, gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Sütaş yoğurt kaymaksız 3000 gram 139.95, Çaykur Rize turist çayı 1000 gram 319.95, yudum ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Ayvat organik kuru yolma köy tavuğu kilogram 279.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Hadi çok işim var.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: ChatGPT'ye reklam geliyor. Yapay zeka, sohbet robotu ChatGPT'de reklamsız dönem sona eriyor. OpenAI yeni gelir kaynakları yaratmak, büyümesini sürdürmek ve Google'la güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için bu adımı attığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada reklamların ChatGPT'nin ücretsiz sürümüyle en düşük fiyatlı ücretli paketinde test edilmeye başlanacağını bildirdi. Reklamların önümüzdeki haftalarda ChatGPT yanıtlarının alt kısmında yer alacağını ve açık şekilde reklam olarak etiketleneceği belirtildi. OpenAI reklamların yalnızca kullanıcı sorgularıyla alakalı olması durumunda gösterileceğini vurguladı. OpenAI önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bilişim altyapısı yatırımı yapmayı planlıyor. Şirketin bu büyük harcamaları karşılayabilmek için yeni gelir modelleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. 8'i 5 dakika geçiyor saatler. Hafta ortasındayız. 26 Ağustos çarşamba sabahındayız. Parçalı bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığı 35 derece dolaylarında Trakya'da. Ama yarından itibaren Rusya üzerinden yurdumuza serin ve yağışlı hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar hafta sonu 5-6 derece düşecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212-993-1294. Çeri.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

Yaşı 45-50 civarında olanlar Amerikalı country şarkıcısı Dolly Parton'ı daha iyi tanır diğer nesillerden diye düşünüyorum. Dolly Parton hayatını kaybetti Amerika'da. Bayraklar yarıya indirilecek Trump'ın direktifiyle beraber. Dolly Parton çok önemli bir country sanatçısı Amerika için de, aslında dünya için de. Şöyle, yani ismini bilmiyor olabilirsiniz ama 80'lerde bu gen klon klonlama çalışmaları başlandığında ilk klon koyuna Dolly ismi verilmişti. Dolly Parton'dan esinlenilerek. Bu arada I Will Always Love You şarkısı vardır ya, hani bu Bodyguard filminde Whitney Houston'ın seslendirdiği, işte o şarkıyı 1973 yılında sözünü, müziğini Dolly Parton yazdı. Farkında olmasak da aslında bir yerlerden tanıyoruz, bir yerlerden hayatımıza dokunmuş Dolly Parton.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 54 21.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
10: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
11: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM dinliyorsunuz. Sabah haberleri devam ediyor. Birazdan saat 9 dolaylarında bir konuğumuz olacak. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel konuğumuz olacak. Çatalca'da yarın başlayacak ve 30 Ağustos'a kadar devam edecek olan Erguvan Festivali ile ilgili bilgiler alacağız. Festivale davet edecek başkanım hem Çatalca hem de çevredeki hemşehrilerini. Çok güzel bir etkinlik programı hazırlanmış. Ben programa şimdi elimde bir göz attığım zaman detaylarını az sonra Çatalca Belediye Başkanımız Erhan Güzel'le konuşacağız. Bu sohbete sizleri de bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Alfa FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Başak Ticaret Erçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli telde Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özerçelik. Özerçelik, metale değer katar. Özerçelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
0: Küpe FM reklam.
4: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
3: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi yayınımızın bu bölümünde stüdyomuzda bir konuğumuz bulunuyor. Bu sohbete sizlerin de dahil olmasını isteriz. Çünkü çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğimizi biliyorum. Neden güzel bir sohbet olacak? Az sonra siz de tanık olacaksınız. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel stüdyomuzda. Başkanım günaydın, hoş geldiniz.
7: Günaydın, hoş bulduk Turan Bey. Ben de buradan Küpe FM ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Sözümüzü daha büyük kitlelere ulaştırdığı için buradan sesimizin, sözümüzün dinlendiği bütün herkese de selam etmek istiyorum. Herkese günaydın.
3: İyi ki geldiniz başkanım. Çok yoğunsunuz biliyorum. Zaten belediye başkanları işlerinin doğası gereği çok yoğunlar ama şu sıralarda ekstra farklı bir yoğunluk ve farklı bir heyecan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Erguvan Kültür ve Sanat Festivali'nin 25.si gerçekleştirilecek. Yarın başlıyor, 4 evet. gün sürecek. Detayları evet. sizden öğreneceğiz ama o hazırlık süreci herhalde insanı yorduğu kadar böyle tatlı bir yorgunlukla beraber bir mutluluk ve heyecan da getiriyordur.
7: Evet, ben şimdi öncelikle Silivri'de olduğumuz için Küpe FM ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum ve Silivri Belediye Başkanımız, dostum, arkadaşım, yol arkadaşım Bora Balcıoğlu'nun içinde bulunduğu koşullardan bir an evvel sıyrılmasını ve tekrar Silivrili hemşerilerimize hizmet etmesini, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın bir an evvel adaletin tecelli edip görevlerinin başına dönmelerini ve hemşerilerimize hizmet etmelerini bir kez daha dilediğimi belirtmek istiyorum. Evet, çeyrek asıra ulaşmış bir Erguvan Festivali. 23, 24 ve 25.si benim başkanlığım döneminde gerçekleşen ve benden önce, belediye başkanlığımdan önce 22 tanesinin düzenlendiği bir Erguvan Festivali. Ben düzenleyen bütün herkese huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. 23, 24, 25.sini düzenlemek nasip oldu. Ben 23. Erguvan Festivali'nde iki tane şeye özellikle değinmiştim. Bir tanesi bu bahsettiğim 22 tanesini düzenleyen, emeği geçiren bütün herkese teşekkür etmiştim. Ve düzenleyen bütün belediye başkanlarına bir vefa ödülü vermiştim. Aynı zamanda ben 24 ve 25.sinin yani bundan sonraki süreçte bu festivalin Erguvan Kültür ve Sanat Festivali olmasını öngörerek orada bir konuşma yapmıştım ve bu toplum tarafından da karşılık bulundu. Hemşehrilerimiz tarafından karşılık buldu. Artık 24 ve 25.sinde Erguvan Kültür ve Sanat Festivali olarak değerlendirdik. Çünkü ben festivallerde özellikle bu anlamda Çatalca'nın festivali olmasını, orada iktidar muhalefet gözetmeksizin bütün toplumun bir festivali olarak değerlendiriyorum. Benden önce düzenleyen belediye başkanlarının siyasi görüşleri, siyasi partileri farklı farklı zamanlarda olmasına rağmen Erguvan Festivali hepimizin emeğiyle 25.sini düzenlediğimiz bir hal aldı. O açıdan Çatalca'nın festivali ve bir festivalin çeyrek asra ulaşması kolay bir şey değildir. Yıllar içerisinde evrilerek buralara kadar geldi ve 25.sini düzenlemek nasip oldu. Yarın itibariyle biz festivalimizin başlangıcını yapıyoruz. Özellikle 25. Kültür ve Sanat Festivali'ni 4 gün olarak düzenledik. Hem içerisinde bulunduğumuz koşullar hem de bütün olanaklarımızı seferber ederek bir 4 günlük festivali düzenlemeyi öngördük. Bu doğrultuda da tabii ki popüler sanatçıların da yer aldığı sahne performanslarını izleyeceğimiz zamanlar da olacak. Ama benim için hani kendi duygularımı paylaşmam gerekirse çok daha güzeli hem bizim belediyemizin kursiyerlerinin, bizim belediyemizin gönüllülerinin içerisinde yer aldığı etkinliklerin yoğun olduğu, yine Çatalca'nın değerlerinin tanıtıldığı, Çatalca'da tarım anlamında, üretim anlamında, yaşam anlamında ortaya konan bütün değerlerin orada hissedildiği, vurgulandığı, bunların tanıtıldığı alanlardır festivaller esasında ve öyle olmasını da önemsiyorum. Çatalca'nın esnafıyla, Çatalca'nın çiftçisiyle, üreticisiyle, Çatalca'nın yaşamıyla birlikte bir festivali yapmayı öngörüyoruz. Bu 4 gün içerisinde tabii ki festivale bu yıl yeni eklenen ve hepimizi çok heyecanlandıran bir etkinliğimiz daha var.
3: Başkanım, biz izin verir misiniz? Onu biraz sonra konuşalım. Çünkü olur. Az önce söylediğiniz bir şeyde ben takılı kaldım. Bilmeyenler için onu hem hatırlatmak hem de detayını sizden öğrenmek isterim. Az önce aslında birçok insanın o söylediklerinize katılacağı, fikrinize katılacağı bir cümle sarf ettiniz. Festivaller sadece o şehri yöneten belediye başkanlarının değildir. Festivaller aslında temel olarak o şehirde yaşayan insanların festivalidir. Dolayısıyla belediye başkanları gelirler, görev yaparlar, giderler.

0: söyleriz. Onları sahnede onurlandırdınız. Bence yapılması gereken şahane bir davranıştı. Ben böyle bir örneğini de daha doğrusu başka bir yerde duymadım.
1: Tabii yani bu bir kesim tarafından hani ya yarıştığın bir kişiyi tekrar sahneye çıkartıyorsun hani ama toplumun geneli tarafından çok daha farklı bir duyguyla da karşılandı. Bu vefa hep gösterilmesi gereken yapılanın her zaman taçlandırıldığı bir duyguyu da ortaya koyması açısından benim sahip olduğum değerlerden bir tanesi bu. Ben Çatalca'yı 2024 yılında bir şekilde bana emanet edildi. Yani bir seçim sonrası bana emanet edildi ve benden önce kaldırımında olan taşlar, ben oradaki bütün taşların her birinin dönemini, hangi döneme ait olduğunu yerlerinde görebiliyorum. Bunların hepsi taş üstüne taş koyan insanların emekleriyle oluşmuş. Festival bahsettiğim gibi belediyeler sadece yol yapan, belediyeler sadece kaldırım yapan, park düzenleyen bir yer değil esasında. Bir yaşamı bir yöne doğru eviren, bir yöne doğru sürükleyen alanlar olmalı. Bu noktada da o güne kadar taş üstüne taş koyan ve o güne kadar bunun gelmesini sağlayan bütün önceki belediye başkanlarına ben sahnede ödül vermiştim. Bir vefa ödülüydü bu. O açıdan da gerçekten mutluyum. Bu da toplum tarafından çok farklı bir değer olarak algılandı. Böyle de olması gerekiyor.
0: Evet, hatırlatalım, yayınımıza sonradan katılanlar varsa Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel'le sohbet ediyoruz. Başkanım, tabii az önce aslında bir değindiniz siz, festivaller sadece eğlence olarak değil aynı zamanda kültürel ve ekonomik bir yatırım olarak da değerlendirilmeli o şehir için. Peki 25.si gerçekleşecek olan bu festival Çatalca'ya nasıl katkı sağlıyor?
1: Şöyle söyleyeyim, ben şimdi şöyle değerlendirmek istiyorum bu sorunuzu. Biz Erguvan Festivali'ni, Kültür Sanat Festivali'ni düzenlerken Çatalca'daki yaşamı sergilediğimiz bir alan olarak görüyoruz. Yani Çatalca'nın hem kültür hem sanat hem de bir sosyal yaşamı var. Zamanında hani benim de çocukluk yıllarımda Çatalca'nın tarihi panayırı vardı. Ama dönem içerisinde yaşam evrildiği için modern bir yaşam içerisinde artık panayır kültüründen festival kültürüne doğru geçiş sağlanıyor. Mesela buralarda, Çatalca'da yaşayan her bir insanın, evet benim yaşamım burada sergileniyor ve ben bunu sergileyerek hemen yanı başımızdaki 16 milyon insana, Trakya'ya ve bölge insanına bunu gösterebilme imkanımı buradan sağlıyorum. Ve bunu sergilerken de işin içerisine popüler sanatçıları da getirerek büyük bir kalabalığa, büyük bir kalabalıkla da esnafımıza, Çatalca'ya maddi anlamda da bir geliri sağlamak istiyoruz. Ve bu noktada da esasında Çatalca'nın yaşamını da bilgi sahibi olmasını da istiyoruz. Yani Trakya insanının veya İstanbul'un 16 milyon insanının Çatalca'daki yaşamın, kültürün farkında olmasının da bir, bizim için bir sahnesi festival esasında. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu sadece biz belediye başkanlığı veya belediye yönetimi olarak anlatmamız çok da doğru da değil. Bunu halkı bu işin içerisine katarsak ve maksimum seviyede, hani burada siyasi parti gözetmeksizin bütün kesimleri bu işin içerisinde yer aldırırsak çok daha farklı bir Çatalca'yı biz orada gösterebileceğimizi düşünüyorum esasında. Biz festivali böyle bir alan olarak tanımlıyoruz.
0: Evet, şimdi az önce sizin de bahsettiğiniz gibi festival 4 gün boyunca sürecek. Yarın başlıyor ve 30 Ağustos gecesi artık zirve yapacak İrem Derici konseriyle. Evet. Oraya geleceğiz ama bu yıl festival programı oldukça yoğun. Bütün bu etkinliklerin haricinde, yani o zengin içeriğin, işte gençler için, çocuklar için konser vesaire vesairenin haricinde bir de bu yıl ilk kez gerçekleştirdik.

0: gerçekleştireceğiniz film festivali var. Festival programında bu festival programını hazırlarken nelere dikkat ederek bu programı
1: hazırladınız? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Biz her güne bir tema vererek başladık esasında bu festivalimize. Biz 27 Ağustos Perşembe gününe bir kere şehir sanatla buluşuyor dedik. Yani şehirde artık sanatı daha farklı hissedeceğimiz ve sanatla bizim kent yaşamımızı tanıştıracağımız, buluşturacağımız bir gün olarak tanımladık. Yine 28 Ağustos Cuma'da her kare bir hikaye formatı ve bunun açılımlarıyla doldurduk. Yine 29 Ağustos Cumartesi şehrin ritmi yükseliyor ve 30 Ağustos'ta da bu coşkuyu, ritmi yükselen bu coşkuyu artık zaferle birlikte taçlandırıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Zaferi birlikte kutluyoruz diyoruz. Şimdi tekrar 27 Ağustos Perşembe günü şehir sanatla buluşurken neler yapacağız festivalimiz içerisinde? Bir kere bizim başlangıcımız ve açılışımız gerçekleşmiş olacak. Bir sürü etkinliklerimizin içerisinde sihirbaz, bubble show, jonglör gösterileri gibi etkinlikler de yer alacak ve çocuk etkinlikleri, çocukların atölyeleri ve onların oyun alanlarının olduğu festival alanımızda Mehmetçik Meydanı'nda bir alan düzenledik. Yine ustalar ve ustalar ile geleneksel sanatlar köşemiz var festival alanının içerisinde. Bunun şöyle önemsiyoruz bunu da. Yurdun çeşitli yerlerinden ustaların şehrin içerisinde bir sanatı teşkil ettiği alanlarımız olacak. Bu 4 gün boyunca alanda sürekli var olacak bunlar. Neler olacak? Çini, deri, sedef kakma ve heykel alanlarında ustalar orada eserlerini hem yapacaklar hem sergileyecekler bu anlamda. Yine fotoğraf yarışmamız vardı bizim. Bu yıl da düzenledik ve üstüne koyarak gidiyoruz. Fotoğraf yarışmamızın geçtiğimiz günlerde sonuçlarını da açıklamıştık. Onların da sergisinin olduğu yaklaşık 16 tane fotoğrafın bu anlamda ödüle layık görüldüğü ve jürisinde de fotoğraf üzerine çok değerli isimlerin yani günümüz yaşayan efsanelerinden İzzet Keribar'ın yer aldığı, yine Coşkun Aral'ın ve Ercan Aslan'ın jüri olarak yer aldığı önemli isimler bunlar fotoğraf alanında. Onlarla birlikte eserlerin jürisi olarak eserlerin yarıştığı ve sıralama aldığı 16 eser sergilenecek Mehmetçik Meydanımızda. Yine uluslararası kültürlerin de buluştuğu halk danslarıyla bir açılışımız olacak sahne açısından. Ve burada özellikle Kıbrıs, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'dan gelen ekiplerin halk danslarını, kültürlerini orada sergileyecekleri bir şeyle program devam edecek ve sahne performansıyla sonrasında da konserde de seyyah grubu yer alacak. Böylece biz şehri sanatla buluşturup kültürle devam eden bir alana yaymış olacağız.
0: Ve bu sadece açılış gününde.
1: Açılış gününde olacak. Yine bahsettiğim bu sihirbaz bubble show ve jonglör gösterileri, çocuk etkinlikleri, atölyeleri, bu sanat anlamında ustalarla geleneksel sanatlar gösterileri festival süresi boyunca her gün orada devam edecek. Ve biz bu festivalle birlikte bizim birincisini düzenleyeceğimiz bir film yarışmamız var. Ben bundan biraz bahsetmek istiyorum eğer izin verirseniz. Bu fikir İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize ettiğimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinatörü Cengiz Özkarabekir'in, yönetmen Sayın Cengiz Özkarabekir'in bu alandaki bir himayesinde de düzenlediğimiz bir şey. Bunun ilkini düzenliyoruz bu yıl. birincisini düzenliyoruz. Biraz festivalin içerisinde yer almasını ve festivalle birlikte büyümesini öngördüğümüz bir şeydi. Ama çok yoğun bir ilgi oldu. 224 film kısa film başvurdu ki İstanbul'da da Trakya'da da kısa film anlamında bir yarışmanın olmadığını da belirtmek istiyorum. Biz bunu gelecek yıllarda bir Altın Portakal Film Festivali gibi, bir Altın Koza Film Yarışması gibi bir alana evrilmesini umut ediyoruz ve o yönde de çalışmalarımızı da sürdüreceğiz de. Burada önemli olan şu: festivali, film yarışmasını, kısa film yarışmasını esasında profesyonellik doğrultusunda parasını vererek yapabilirsiniz. Bunlar çok doğal şeyler. Neden öyle yapılıyor diye hiç kimsenin de diyecek bir şeyi yok. Ama bizim burada yaptığımız bütün şey tamamen amatör ruhla, profesyonelliği birleştirerek böyle bir şey olmalı fikriyatını savunarak ortaya koyduğumuz şey. Bu bence çok daha kıymetli, çok daha değerli ve sürdürülebilir de bir alan. Çünkü Çatalca 80 yıllık bir sinema geçmişine sahip. Özellikle Yeşilçam İstanbul'da 3 tane ilçeyi çok yoğun bir şekilde film platosu olarak kullanmış. Bunlar Üsküdar, Beyoğlu ve Çatalca. Çatalca tabii o günkü şartlarda 80 yıllık bir geçmişe baktığımızda çok daha büyük bir coğrafya. Silivri'yi de kapsıyor, Büyükçekmece'yi de kapsıyor. Ta Küçükçekmece'ye kadar uzanan bir coğrafya üzerinde. Onun için Çatalca bu noktada önemli bir ilçe konumunda. Ve Yeşilçam'ın bildiğimiz, tanınan aktörleri diye tabir ettiğimiz hemen hemen herkesin Çatalca'da en az bir tane filmi söz konusu. Yönetmenlerin, o tarihteki yönetmenlerin bu anlamda çok büyük eserleri Çatalca'da söz konusu. Biz bu film festivalini gelecek yıllarda Erguvan Film Festivali'nin içerisinden çıkartarak bu yarışmayı daha doğru bir tarihte, daha doğru bir zamanda geliştirmeyi de düşünüyoruz. Çünkü bize bu ışığı verdi, ilk yılında verdi. 224 filmden 10 tanesi bu anlamda yarışmaya yarışacak pozisyonda değerlendirildi bir ön jüri tarafından. Şimdi jürimiz de Türkiye'nin tanınmış isimlerinden de oluşuyor. Özellikle dinleyicilerimizin bileceği Yüksel Aksu jüri başkanı. Yüksel Aksu'yu nereden biliyoruz? Dondurmam Kaymak filminin yönetmeninden biliyoruz. Yine jürimizde ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve ünlü oyuncu Bülent Emrah Parlak yer alıyor. Bunlar Türkiye'nin tanıdığı isimler. Onların jüri olarak değerlendirmede bulunacağı bu 10 film yarışmasını yapacağız. 3 gün sürecek film yarışmamız. Sadece o filmlerin yarıştığı ya da şey olarak değil, Çatalca'da sinemayı konuşacağımız söyleşilerimiz olacak. İlyas Salman bizim Çatalca'da sinema söyleşimizin konuğu olacak. Yine bu anlamda film rotalarımız olacak. Arkadaşlarımla yaptığımız zaman bu sohbetler ve süreç içerisinde özellikle Türkan Şoray'ın ana filminin Çatalca'daki film rotasını gezeceğiz ve bu anlamda da bir sinema yazarı ve akademisyen olan Burçak Evren'in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştireceğiz ve Türk sinemasında Çatalca söyleşimiz olacak. Film rotamız bu noktada olacak ve sinema severlerin o film rotasındaki sahnelerin yer aldığı yerlerde bugünkü Çatalca'yı dolaşmış olacaklar. Yine bu anlamda söyleşilerle farklı uzun metrajlı filmlerin de gösterimleriyle 3 günlük dolu dolu bir film yarışması, bir film festivalini Çatalca sokaklarında yaşatmayı öngörüyoruz. Bizim için İlkti bu. İlkini de inşallah hem Çatalca'da, şunu da çok önemsiyorum. Özellikle genç arkadaşlarımızın bu konuda biz gönüllülük de açtık. Gönüllülük platformunu da oluşturduk. Yaklaşık 30 tane başvurumuz var. Sinema gönüllüsü olarak bu alanın içerisinde yer alacaklar. Ve onlar için de ben de çok heyecanlanıyorum. Filmlerde yönetmen, aktör, oyuncu olarak görev alan, senarist olarak görev alan ve onlarla sürekli irtibat halinde olacak bir 30 kişiyi düşünün. Gelecekte içlerinden senaristler çıkacak, gelecekte yönetmenler çıkacağına ben inanıyorum.
0: Sonra anlatacaklar başkanım, ilk defa ben bu meslek olarak şuradaki organizasyonda görev aldım.
1: Festivalinde görev almıştım. Evet. Demelerini ben gerçekten çok önemsiyorum.
0: Başkanım, tabii ünlü sanatçı konserleri de festivallere ayrı bir heyecan katıyor. Bu yılda Perşembe günü, yok Cumartesi günü, 29 evet. Ağustos Cumartesi günü Hande Ünsal konseri, 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesinde de İrem Derici ile kapanış konseri gerçekleştirecek. Sanatçı seçiminde nasıl bir yaklaşım izlediniz?
1: Ya sanatçı seçiminde tabii
0: bütçeye
1: ki.
0: Bütçeye mi baktınız? Gençlere mi sordunuz? Nasıl?
1: Bütçe bizim olmazsa olmazımız. Tabii zor zamanlardan geçiyoruz. Yani ekonomik anlamda, idari ve siyasi anlamda çok yeni bir dönem yaşıyoruz. Yani bu hepimiz için sanatçı seçimini zorlaştıran bir şey. Ben İlkini düzenlediğimiz Erguvan Festivalimizde 23.sünde çok daha herkese sorduğum, herkesten fikir aldığım bir süreçti. Ama burada biraz biz inceleyip sık dokumak durumundaydık. Çünkü bu işin sonu yok. Güzelin güzeli, güzelin daha güzeli illaki karşımıza çıkıyor. Burada biz biraz hem seçenek anlamında biraz daha dar bir seçenek listesinden değerlendirdik. Hem de o akşam o akşamın da ruhuna uygun kişileri de bulmayı da öngördük. Sanatçı seçiminde kimi seçersek seçelim illaki eleştiriler olacaktır. Ama içinde bulunduğumuz koşullar göz önünde bulundurulduğunda anlayışla karşılanacağını da ben inanıyorum. Bu noktada da Hande Ünsal 29 Ağustos'ta, İrem Derici de 30 Ağustos'ta bizlerle birlikte olacak. Ben biraz özellikle 29 Ağustos ve 30 Ağustos gündüzlere ve 28 Ağustos akşamına da değinmek istiyorum. Biz göreve gelir gelmez Çatalca'da bir çocuk korosu oluşturduk. Geçtiğimiz yıl, bu yıl içerisinde biraz daha da o süreçleri evirdik. Ve adlarına Erguvan Çiçekleri dedik. Çocuk korosu çocukluk dönemlerinde esasında çocukların hayali olan ve koroda şarkı söylemek isteyen çocukları kendi bizim hocalarımız tarafından seçerek aldık ve çeşitli sahnelerde de, çeşitli tarihlerde sahnelerde de şarkılar söylettik kendilerine. Gerçekten ben bu anlamda bütün hani kültür, sanat, spor kurslarımıza bütün Çatalca'nın herkesin katılmasını çok çok önemseyen birisiyim. Siyasi fark, siyasi düşünce farkı gözetmeksizin, etnik kimlik farkı zaten hiç kimsenin göz önüne almadığı böyle bir Çatalca'yı hayal ediyoruz. Çatalcalık kültürü diye ben hep tarifliyorum. Bu kültüre sahip olan insanların yaşadığı yer olarak tanımlıyorum Çatalca'yı ve herkesinden insanın, özellikle çocukların, gençlerin bu alanlarda bir beraber olmasını çok önemsiyorum. Bulunduğu yerin adına uygun şekilde, mesela çocuksa çocuklukta eşitlensin, bu bir koroysa koroda eşitlensin. Yani koroda siyasi düşüncenin öne çıkacağı bir durum söz konusu değil. Şarkı söylemek isteyen, sesi, yeteneği, bu anlamda hevesi olan kişinin oraya geldiği, biz ona koro diye bakalım, biz ona çocuk diye bakalım, biz ona genç diye bakalım, böyle nitelendirelim ve bu anlamda değerlendireceğimiz alanlar olsun. Bu yüzden de bizim halk akademilerimizde bulunan çocuk koromuzun, bizim halk akademimizde bulunan Türk Sanat Müziği korosunun sahne alacağı ikinci gün etkinlikleri benim için bu şeyin en önemli alanlarından bir tanesi. Çünkü orada tamamen gönüllülük esaslı bir sahne, gönüllülük esaslı bir çalışmanın ürünü. Eminim onlar da bu işte çok fazla heyecan duyuyorlar ve Bu anlamda da festivalin gerçek ulaşması gereken yere doğru evrildiği bir gün olacak. O açıdan çok önemsiyorum Cuma akşamı bu sahneleri de. Ayrıca 29 Ağustos bizim artık önümüzdeki yıl festivali yapmayı düşündüğümüz alana bir geçiş olacak. Maraşal Fevzi Çakmak Orman Parkı'nda bizim etkinliklerimizin yer aldığı bir gün olacak. Biz o gün Maraşal Fevzi Çakmak'a 4 etapta biraz Maraşal Fevzi Çakmak'tan da bahsetmek istiyorum.
0: O zaman şöyle yapalım başkanım. Çünkü bu önemli bir konu. Evet. Önemli bir proje. Bir kısa reklam arası verelim.
1: Olur.
0: Reklamın ardından bu konuyu konuşmaya başlayalım. Önemli bir konu, kesmemiş oluruz. Değerli dinleyiciler, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel'le sohbetimiz kısa bir reklam arasının ardından devam edecek. Lütfen bir yere ayrılmayın.
2: Küpe FM Reklam. Reklam.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
7: Çeri.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
9: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM Reklam.
0: Değerli dinleyiciler, reklamların ardından Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel'le sohbetimize devam ediyoruz. Başkanım, festivalle ilgili bilgileri siz paylaşıyorsunuz dinleyicilerimizle, bizim aracılığımızla. Bu çeşitli projeler de var tabii ki.
1: Evet.
0: Ama festivali ilgilendiren o park projesiyle, evet, bir başlayalım, sonra başka şeyler,
1: evet,
0: de sormak
1: isterim. Şimdi tabii biz festival alanı olarak bu yılda Mehmetçik Meydanı ve oradaki alanı kullanmayı öngörüyoruz. Ama önümüzdeki yıl itibariyle biz festivalimizi Maraşal Fevzi Çakmak Orman Parkı içerisinde yapmayı öngörüyoruz. Maraşal Fevzi Çakmak Orman Parkı, Kemerburgaz Kent Ormanı'nı bilen dinleyicilerimiz çok iyi anlayacaklar. Oradaki bütün mekanların aynılarının bu alan içerisinde olduğu, yani aynıları derken Kemerburgaz Kent Ormanı'nı şöyle tarifleyelim. kır gazinoları, kır lokantaları, kır kahveleri ve içerisinde macera parkı, serbest oyun alanları diye tabir edilen yeşil alan düzenlemeleri ve hani daha çok piknik yapmak üzere oraya gelenlerin piknik masaları, ağaçların altındaki piknik masalarında oturdukları alanlar ve onun yan kolları olan işte otoparklar ve diğer sosyal alanların olduğu alanlar olarak düşünebiliriz. Çatalca'da 5500 dönüm olan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın yaklaşık işte 435 dönüm üzerine hemen Kemerburgaz Kent Ormanı'ndan ayrılan bizim öne çıkan özelliğimiz olarak şeyi söyleyeyim. Şehrin hemen kenarında, kent yaşamının hemen bir yol ötesinde, yani yoldan karşıya geçtiğimizde bir anda bizi Maraşel Fevzi Çakmak Orman Parkı karşılıyor. 435 dönüm bir alan. Biz bunu 4 etap olarak düşünmüştük. Birinci etabını özellikle kullanıma açıyoruz ama daha bütün mekanlarıyla oluşturduğumuz bir alan değil. Çünkü Çatalca'nın düzenlenmiş yeşil alan olarak en büyük projesi bu alan. Şu anda 100 dönümlük bir alanını biz düzenlemeye çalışıyoruz. Bu alan bundan sonraki süreçte de 435 dönüme tamamlanacak. İkinci etabında da biz yaklaşık bu kadarlık bir dönümünü bu işin içerisine düzenleyerek katmak istiyoruz ve önümüzdeki yıl bu alanı festival alanı olarak, festival süresince kullanacağımız alan olarak düşünüyoruz. Bu alanın içerisinde neler var? 29 Ağustos'ta açacağımız alanda, açılışını gerçekleştireceğimiz alanda neler var? 1500 metrekarelik bir halı sahamız var. Yine hemen yanı başında bir basketbol sahası, onun yanında da çocuk etkinlik alanı, çocuklar için bir alan olarak düşündüğümüz çocuk etkinlik alanı, daha küçük bir alan ve bir kafeterya, bir VC ve kameriyelerin olduğu, yine bir serbest oyun alanının olduğu bir alanı açmayı öngörüyoruz. Bu alanlar içerisinde biz 30 Ağustos'ta büyük yağlı pehlivan güreşlerini de yapacağız. 30 Ağustos'a geçmeden önce 29 Ağustos'ta açılışla birlikte bir uçurtma şenliği yapacağız. Göklere uçurtmalarımızı çocuklarla uçuracağız ve her birimiz bir dilekle o uçurtmaları göklere yerleştireceğiz ve göklere salacağız. Kimisi umut, kimisi özgürlük, kimisi adalet, kimisi barış. Herkes farklı bir duyguyla, sevgi duygularıyla uçurtmalarını uçuracak ve o alanı biz açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Yine çocuklar için orada şişme oyun grupları, etkinlik alanı olarak düzenleyeceğiz ve 29 Ağustos'ta o alanın kullanımını biz açmış olacağız. Yine yaklaşık o 100 dönümlük alan içerisinde ağaçlık alanının altında insanlarımız orada dinlenmek için piknik masalarının üzerinde, doğanın üzerinde oturarak günlük o sosyal alanları içerisinde sosyalleşecekler. Ve alanla ilgili bizim açılışımızı gerçekleştirdikten sonra 30 Ağustos'ta biz büyük yağlı pehlivan güreşlerimizi orada gerçekleştirmiş olacağız. Büyük yağlı pehlivan güreşlerini geleneksel bizim için daha önceki yıllarda panayır çayırı diye tabir edilen alanda düzenleniyordu. Sonrasında o alan artık düzenlenemeyecek bir konuma geldiğinden dolayı Ulu Cami Er Meydanı diye adlandırdığımız ve yaklaşık bir 10 küsur yıl boyunca düzenlediğimiz yağlı pehlivan güreşlerinde oradan da bu yıl itibariyle artık düzenlenememe durumu söz konusu. Tekrar bu alan içerisine taşıyoruz ve bundan sonraki süreçte de sürekli bu alanın içerisinde düzenleneceğini belirtmek istiyorum. İnşallah bu etkinliklerimizde, bu alanlarımızı da bütün hemşerilerimiz, bölge insanımız, sesimizin, sözümüzün ulaştığı, duyurusunun ulaştığı herkes gelerek bu şeyi büyük bir coşkuya, büyük bir izleyici kitlesiyle gerçekleştirmeyi nasip olur bizlere de. Bundan sonraki süreçte de dediğim gibi yapacağımız ve açılışını gerçekleştireceğimiz, yani 30 Ağustos'ta yağlı pehlivan güreşleri, büyük yağlı pehlivan güreşleri, akşamında zafer yürüyüşü, hemen ardından da Zafer Bayramı'nın da kutlanacağı, coşkunun en üst seviyeye ulaşacağı İrem Derici konseriyle birlikte festivalimizi de bitirmiş oluyoruz. Ve sonrasında 1 Eylül'le birlikte başlayan bizim için başka bir süreç var.
0: O sürece geleceğim ama şimdi tabii bu kadar 4 renk, 4 gün, 4 duygu temasıyla yapılacak olan bütün bu geniş organizasyon, aslında geniş katılımlı organizasyonlarda güvenlik, ulaşım, temizlik ya da çevre düzeni gibi konular da bir belediye için önem taşıyor. Vatandaşların rahat bir festival geçirmesi için sadece belediye değil, örneğin işte kaymakamlık ya da emniyet güçleriyle de ortak bir takım çalışmalar yapılacaktır bu 4 gün için. Bu hazırlıklarla ilgili neler söylersiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, tabii 25 yıllık bir gelenek, 25 yıllık bir öğreti esasında ve bugüne kadar bunu daha önceki yıllarda da düzenlediğimiz gibi bütün ilgili kurum, kuruluşlarla yazışmalarımız olsun, toplantılarımız olsun, hepsiyle bu tedbirleri önceki yıllarda yaptığımız gibi bu yıl bir üstüne koyarak, her yıl üstüne koyarak geliştiriyoruz da. Bu noktada devletin bütün kademelerine ben teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere ilçe emniyet müdürümüz, bizim bu noktada çok önemli paydaşlarımız, tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda da farklı saatlerde de ek seferler konulması gibi konularda da bizim her zaman yanımızda ve bu yıllardır böyleydi. Yani siyasi görüş farkı gözetmeksizin bu hep böyleydi. Bu noktada bütün yazışmalarımız, bütün planlamalarımız hepsi tamamlandı. Bütün etkinliklerin saatleri her kurum ve kuruluşa bildirildi. Tabii ki bu yıla özel yerini değiştirdiğimiz alanların biraz daha önlem alınması gereken noktaları konuşmaya devam da ediyoruz bu noktada. Tabii ki Maraşel Fevzi Çakmak bir orman parkı. Orman İşletme Müdürlüğümüz de bu noktada bizim bir paydaşımız. Onlara da bu konuda çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yani devletin bütün kurum kuruluşlarıyla çok özel bir çalışmayla bütün bu alanları programlayarak devam ediyoruz. İnşallah sorunsuz, kazasız, belasız bir festivali yapmak hepimize nasip olur. Bölge halkının, Çatalca'da hemşerilerimizin gönlünden geçtiği gibi bu kısa süre içerisinde en azından mutlu oldukları ve bir nevi de bizim festival dönemimiz tam böyle okulların açılmasına yakın bir döneme denk geliyor. Yazın bittiği, artık böyle bir yavaş yavaş herkesin tekrar Çatalca'da buluştuğu anların yaşandığı bir dönem içerisinde sorunsuz, sıkıntısız bir festival olur inşallah.
0: Tabii belediyelerin görevi çok zor. Festival düzenlemenin yanı sıra işte çocuklar için, gençler için, yaşlılar için, hastalar için, ayrı gruplar için ayrı projeler gerekiyor. İşte kreş yapmak gerekiyor. Spor ya da oyun alanı yapmak gerekiyor. Kütüphane yapmak gerekiyor. Evet. Bu konularla ilgili Çatalca Belediyesi'nin de birçok çalışması devam eden ve önümüzdeki günlerde de faaliyete başlayacak olan projeleri olduğunu biliyorum. Biraz onlardan söz
1: Olur.
0: edelim.
1: Bu alanda da söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi hemen festival biter bitmez 1-7 Eylül Zabıta Haftası. Zabıtanın kuruluşunun 200. yıl dönümü. Biz de 200. kuruluş yıl dönümüne binamızı yetiştirdik. Bir zabıta binası. Şu an zabıta binası içerisine geçti. Küçük tefek böyle eksiklerini tamamlıyor ve 1-7 Eylül'de de biz zabıta binamızın açılışını gerçekleştirmek istiyoruz. Bu da Çatalca tarihinde ilk kez bir zabıta binası olarak tarihe geçiyor ve ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllar içerisinde 250. yılda da 300. yılda da zabıta binası olarak hizmet eder ve böyle bir görevi, çünkü zabıtanın biliyorsunuz 7/24 çalışma esası var. Zabıtanın her zaman belediyenin en bilinen bir hizmeti olarak. Belediyecilik de zaten zabıta üzerinden kurulmuş. Osmanlı döneminden, bundan 200 yıl önce böyle bir zabıta teşkilatının, daha Cumhuriyet'in nasıl sonsuz olmasını istiyorsak zabıtanın da belediyelerin de bu anlamda yıllara sari olarak sonsuza ulaşan bir hizmet süreci olsun. zabıta binamızı açacağız 1-7 Eylül tarihleri arasında. Hemen akabinde okulların açılışı var. Tabii biz bu süre içerisinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde koordineli bir çalışma içerisindeyiz. Çatalca'daki okulların bizden istenen taleplerini yerine getirmek için biz de seferberlik halinde çalışıyoruz. Okullarımızı yeni eğitim öğretim yılına hazırlarken biz de Çatalca'da yapımını tamamladığımız ve ismini Zübeyde Hanım olarak belirlediğimiz Zübeyde Hanım Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Eylül'ün ikinci haftası itibariyle orayı hizmete açacağız ve oradaki öğrencilerimizin ve ailelerin hizmetine sunacağız. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bunlar benim birer seçim vaadim de esasında. Hem belediye çalışanlarının var olan koşullarının daha üst seviyeye çıkartılması. Çünkü ne kadar üst seviyeye çıkartılırsa hizmet etmeyle ilgili o kadar büyük bir alana ulaşabilirler. Yine kreş yapacağım demiştim. Bu ikinci yılında ikinci kreşimizi de tamamlamış olduk. Böylelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Çatalca'da ikincisini yaptığı Yuvamız İstanbul'la birlikte bizim elimizdeki bu üçüncü kreşin de varlığıyla birlikte Çatalca'da kreş sayısı belediyelerin daha doğrusu Çocuk Etkinlik Merkezi adı altında şu anda sayı 5'e ulaşmış oluyor. Ve bu Çatalca için hani bir müddet yetecek bir sayıya ulaşmış oluyor. Yine bizim özellikle sağlık istasyonlarının 5.sini biz Eylül ayı içerisinde açmayı öngörüyoruz ki bir bizim de çalışma arkadaşımızın rahmetli büyüklerinin ismine yaptırdıkları Hisarbeyli Rafet Seniye Uysal Sağlık İstasyonu'nun açılışını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz Eylül ayı içerisinde. Şu açıdan kıymet veriyorum buna. 5.sini yapıyoruz biz mahallelerimizde. Hani bu bizim görevimiz değil, bunu devlet yapsın, şey yapsın diye hiç bakmayacağımızı ben seçim öncesinde söylemiştim. Olması gereken ne varsa biz devletçi, cumhuriyetçi anlayış içerisinde yapmayı öngörüyoruz ve bunları vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu açıdan çok kıymetli. Bizim bir fitness salonumuz vardı. Onu revize ettik, büyüttük. Bütün ekipmanlarını yeniledik. Yine Eylül ayı başıyla birlikte orayı Çatalcalı hemşehrilerimizin kullanımına sunmayı öngörüyoruz. Bu noktada bütün hemşehrilerimizin oradaki aletlerden, oradaki fitness salonundan faydalanmasını da öngörüyoruz. Özellikle 10 Ağustos tarihinde temelini attığımız sokak hayvanları doğal yaşam alanından bahsetmek istiyorum. 4 Ekim itibariyle sokak hayvanları, Dünya Sokak Hayvanları Günü itibariyle açılışını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Bu bizim için çok kıymetli bir alan. Çünkü Çatalca İstanbul'un 1/5'i. Özellikle bu 1/5'lik coğrafyanın %63'ü orman, %31'inin tarım arazisi olması nedeniyle büyük geniş alanlar ve bu alanlarda özellikle belli zamanlar içerisinde sokak hayvanlarının bırakıldığı zamanlar da yaşıyoruz. Bu sokak hayvanları esasında sadece Çatalca'nın değil bütün ilçelerin ve Türkiye'nin de bir sorunu, bir problemi. Onların da canına hiçbir zarar gelmeyecek şekilde yaşamlarını önceleyerek onlara biz alanlar tanımlamalıyız. Ben bunu seçim öncesinde de hep dile getirmiştim. Allah nasip etti. Temelini attık. İnşallah 4 Ekim'de açılışını da gerçekleştireceğimiz bu doğal yaşam alanında ben hem gönüllülerimizin hem de Çatalca'daki yaşayan herkesin sahip çıkacağı bir alan olarak öngörüyorum orasını. Yaklaşık 250 civarında sokak hayvanının orada barınabileceği, hem aşılarının yapılarak hem rehabilite edilerek hem de orada yaşamlarını sürdürürken sahiplendirmeyi öngördüğümüz, orada aşama olarak tarifleyeyim, bir mama makinesi de aldık ve özellikle bizim Çatalca merkezinde lokantalardan, bizim fabrikalarımızdaki yemek artıklarından orada biz mamalarını üretmek istiyoruz mama makinemizde. Ve o mama makinemiz için fabrikalardan, şeylerden de gönüllüler üzerinden yemek artıklarını, kalan yemekleri alacağımız bir sistemi olgunlaştıracağız. Yine orada bizim 250 sayısı içerisindeki bütün yaşayan canlılarımızın sahiplendirilmesi konusunda da yine bu gönüllülerimiz üzerinden sahiplendirme ile ilgili gönüllülere ulaşmak istiyoruz. Özellikle fabrikalarda, özellikle Çatalca içerisinde yaşayan herkesin bunun içerisinde olmasını, bu sokak hayvanlarını sahiplendirmeyle birlikte yaşamlarına devam edecekleri alanları oluşturmayı öngörüyoruz. O projemizin açılışıyla da birlikte sokak hayvanlarının sokaktan alınıp daha yaşam koşullarının iyi olduğu bir noktada bakılmasını sağlamış olacağız. Bu da Çatalca tarihinde bir ilk. Bu noktada hem bunu gerçekleştirdiğimiz için hem mutluyuz hem de gururluyuz. Yine süreç içerisinde Ekim ayında 29 Ekim'de az evvel de söylerken 29 Ağustos'u 29 Ekim olarak söyledik. Hepimizin en büyük bayramı Cumhuriyet Bayramı'nda ben Maraşal Fevzi Çakmak alanı içerisinde daha önce de çoğu kimsenin bildiği bir havuzumuz vardı. O havuzumuz zaman içerisinde bir şekliyle kullanılmaz hale getirildi ve Çatalca tarihinden koparılmıştı. Bu Maraşal Fevzi Çakmak Orman Parkı'nın içerisinde havuzu tekrardan temelini atmak istiyorum. 29 Ekim gibi hepimizin en büyük bayramında temelini atmayı inşallah Allah bizlere nasip eder ve önümüzdeki yıl bahar ayları itibariyle de kullanıma açmayı öngörüyorum. Bunu da buradan bütün hemşerilerimize, bölge insanımıza, sesimizin ulaştığı herkese bir kez daha belirtmek istiyorum. Yine bizim Çatalca merkezinde herkesçe bilinen iki tane büyük parkımız, sonraki yıllarda yani çok tarihi parklarımız bunlar ve sonraki yıllarda da geçmiş dönemde rahmetli Cem Başkan döneminde yapılan iki tane de farklı parkımız vardı. Bunların revize projelerini biz hazırladık. Bunlarla ilgili tüm çalışmaları tamamladık ve özellikle Ulusal Egemenlik Parkı Hamamönü mevkiinde, yine Atatürk Parkı hemen belediyemiz karşısında ve Mehmetçik Parkı diye nitelendirdiğimiz, ismini verdiğimiz sanayinin hemen alt tarafında ve Hanımeli Parkımız bu yıl içerisinde revizesi başlayacak. Bunlar da dönem içerisinde, yıl içerisinde çeşitli tarihlerde açılışlarının yapılacağı bir süreci hep birlikte yaşayacağız. Yine iki tane güzel bir haberden bahsetmek istiyorum. Bunlar Çatalca'nın kültürel yaşamına, sosyal yaşamına bir not olarak düşecek. Geçmişten günümüze Çatalca kitabımız, Çatalca'nın kurtuluş tarihi olan 8 Ekim'de çıkartmayı öngörüyoruz. Bütün hazırlıklarımız bu yönde. İnşallah Çatalca'nın tarihine not düşecek. Geçmişten günümüze Çatalca kitabımızı lansmanıyla birlikte baskısını gerçekleştirip hemşerilerimize hem dağıtma hem de bizim de gittiğimiz yerlerde hediye olarak sunma fikrimizi de gerçekleştirmiş olacağız. Bu Çatalca tarihine düşülen bir nottur. Gerçekten bunda emeği geçen Hulusi Üstün hocamıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisi ailesiyle birlikte biz bu görüşmeleri tamamladık ve ailesiyle rızasını da alarak bu çalışmayı gerçekleştirmeyi umuyoruz. Yine Çatalca'nın tarihine baktığımız zaman Balkan Savaşları'nda Çatalca çok önemli bir rol üstleniyor. Yani 1915 yılında Çanakkale hepimizin medarı iftiharı, hepimizin göğsünü kabartan bir yer olması dolayısıyla Çatalca'nın da 1912-13 yıllarında esasında aynı görevi üstlendiğini ve bu sadece Çatalca'nın değil, Çatalca'ya gelen redif birliklerinin, yani orada tarif olarak gerekirse o hattı müdafaa değil, gerçekten vatan sattığını ele alan bir durum söz konusuydu. Çünkü eğer Çatalca'yı da geçseydi düşman kuvvetleri, payitaht İstanbul düşecekti. Öyle bir durumdu. Orayı koruyan son kale Çatalca ve Balkan Savaşları'nda Çatalca kitabını hazırlattırıyoruz şu anda. İnşallah onu da sunacağız. Bunlar tarihe düşülen notlar. Tabii ki bu tarihe düşülen notların çok daha güzeli, çok daha iyisi, zaman içerisinde çok daha kapsamlısı yaratılabilir. Ama bugüne kadar da bu alanlarda herhangi bir çalışma yoktu. Bu alanlarda da çalışmayı gerçekleştirmek bizim için çok çok kıymetli. Bir de tabii Çatalca'da özellikle kentsel dönüşüm konusu çok önemli bir hal alıyor. Çünkü özellikle Çatalca'da 2012 yılında çıkarılan kanun gereği bir türlü istenen düzeye gelememişti. Neden gelememişti? İmar planları buna cevaz vermiyordu. Çatalca'da en yüksek kat 5 kat olarak öngörülüyor imar planlarında. Fakat mevcut yapılara baktığımız zaman özellikle belli alanlarda 7 kat, yer yer 8 kata çıkan binalar var. Bunlar kentsel dönüşüme girdiği zaman hak kaybına uğruyor. 5 kata düşürülüyor. Biz mevzuatta bunu gerçekleştirdik. Mevzuat buna uyumlu hale getirildi. Hem Çatalca Belediye Meclisimizden hem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizden bunun onayını alarak süreç içerisinde, ben bunu uzun uzun konuşmalarımda anlattım. Burada biraz daha böyle yüzeysel geçiyorum. Mayıs ayında askıya çıkarttık ve Mayıs ayı bizim için bir milat artık bu noktada. Artık 7 katlı bina 5 kata düşürülmeyecek. 7 katlı binanın aynı metrekarelerinin yapılacağı bir imar plan notunu gerçekleştirdik. Böylelikle Çatalca'da bunun da bilinmesiyle ve süreç içerisinde iki tane kentsel dönüşümü olumlu yönde etkileyen, yani kentsel dönüşüm kanunu açısından etkileyen, çünkü biz göreve gelmeden önce özellikle afet dirençli bir kent ve afet bilinçli bir toplumu öngörerek hep konuşmalarımızı yapmıştık. Bu açıdan baktığımızda olumlu değerlendireceğimiz iki tane olay gerçekleşti. Tabii ki bunlar deprem soğuk bir konu. Binaların yıkılmasıyla birlikte acıların yaşandığı ve bunu hiçbir zaman istemediğimiz bir durumu bizim yöneticiler olarak gerçekleştirmemiz gereken bir durum. Ben seçim öncesinde de özellikle şunu vurgulamıştım. Ben bir binanın başına sesimi duyan var mı diye gideceksem Allah bana belediye başkanlığı nasip etmesin demiştim. Bu uğurda çalışıyorum şu anda. Bütün arkadaşlarımızla bu uğurda çalışıyoruz. Kısa sürede gerçekten çok büyük bir mesafe kat ettik. Ve devletimizin yarısı bizden kampanyasıyla birlikte bu anlamda riskli yapı ilan edilmesiyle başlayan sürecin de bu noktada büyük bir destek ve lokomotif olarak görüyorum. Onun da varlığıyla birlikte Çatalca kentsel dönüşüm bizim 5 yılda öngördüğümüz yerde 1 yılda yöneteceğimiz bir noktaya geldi. Yani devletimizin bu noktadaki varlığı gerçekten çok kıymetli. Vatandaşımızın yanında olması, hemşerilerimizin yanında olmasını hissetmesi bu anlamda çok olumlu bir gelişme olarak nitelendiriyorum. Bir de tabii istemediğimiz bir olay gerçekleşti. 23 Nisan'da Silivri'de bir deprem meydana geldi. Bu deprem 6.1 büyüklüğünde ve büyük olarak nitelendirilen bir deprem. Çok şükür ki hiçbir can kaybına, hiçbir malda herhangi bir kayba neden olmadan bu depremi atlattık. Fakat bu bilincimizi biraz daha geliştirmemize olumlu yönde katkıda bulundu. İnsanlar bununla birlikte hem devletimize hem belediyemize başvuruda bulunarak binalarının kontrollerini yapılmasını sağladı. Çatalca'da 134 tane bina bu yıl itibariyle riskli bina ilan edildi. Bu bağımsız birim açısından, bağımsız birim olarak nitelendirdiğimizde 1250 sayısına ulaşıyor. Bunun 1033 tanesi daire, konut. 217 tanesi de iş yeri. Toplam 1250 rakamını esasında ben 5 yıl boyunca 1000 tane bağımsız birimin dönüştürülmesini öngörüyordum. Buna da kentsel dönüşüm seferberliği diyordum. Bir yıl içerisinde böyle bir şeyi önümüzde bulduk. Bunun yönetilmesini sağlamamız gerekiyor. Tabii ki ben vatandaşlarımızın bu anlamda anlayışına çok çok teşekkür ediyorum. Deprem dirençli bir kenti, afet dirençli bir kenti hep birlikte var edeceğiz. Afet bilinçli bir toplumu hep birlikte oluşturacağız. Afet bilinçli toplum konusunda da mahalle afet gönüllüleri birimini kuracağımızı söylemiştim. Geçtiğimiz aylarda AFAD'dan da akredite olan bir ekibimiz oluştu. Bu ekibimizle de birlikte o alanda da gönüllü sayımızın artık böyle üç haneli rakamlara çıktığı, işte 500'lere ulaştığı, 500'ü geçtiği bir sayıya evrildik. Az evvel bahsettim, coğrafi konum olarak İstanbul'un 5'te 1'i, %63'ü orman, %31'i tarım arazisi. Tamamen yangına veya sel afetlerine maruz kalabilecek bölgeler bunlar. Bu anlamda değişik mahallelerimizin afet gönüllüsü, yaşayan insanların afet gönüllüsü olmasını çok önemsiyoruz. Bu anlamda devletimizle, ilgili kurumlarla işbirliğimizi son derece üst seviyede tutuyoruz. Ve bu anlamda da afet bilinçli bir toplumu da gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Sağ olsun hemşerilerimiz bu anlamda da gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ben bir kez daha huzurlarınızda bizim Çakut ekibine, Çatalca Arama Kurtarma Gönüllüleri ekibine yürek dolusu teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü gönüllülük esaslı bir şekilde bu işi sürdürüyorlar. Tabii ki bu anlamda ülkemizin, devletimizin çeşitli birimleri görev yapıyor. Ama gönüllülük esaslı olduğu için onlara yürekten teşekkür etmek istiyorum.
0: Ben de dinleyicilerimiz ve bütün çalışma arkadaşlarım adına size teşekkür ediyorum. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel yayınımızdaydı. Biz aslında yarın başlayacak olan ve 4 gün sürecek olan festivale davet bahanesiyle, evet, sizi misafir ettik. Ama festivalin yanı sıra çok o önemli projeleri de böylelikle özellikle Çatalca'da yaşayanlara, Çatalca'da yaşamayı düşünenlere de duyurmuş olduk. İyi ki geldiniz, iyi ki vakit ayırdınız. Son olarak sizden Erguvan Festivali'ne hem Çatalca halkını hem de bölgedeki hemşehrilerimizi davet etmenizi için bir fırsat verelim ve öyle kapatalım.
1: Özellikle tam da bu tarihlerde yayını aldığınız için Küpe FM ailesine ve özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben hem adaylık dönemimde hem belediye başkanlığı dönemimde her yıl bir kere sizinle böyle bir buluşma ve Küpe FM dinleyicilerine de ulaşma fırsatını elde ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de özellikle tüm hemşerilerimizi ve İstanbullu komşularımızı 27-30 Ağustos tarihleri arasında güzel ilçemiz Çatalca'mıza davet ediyorum. Aileleriyle, çocuklarıyla, dostlarıyla birlikte gelebilirler ve bizim az evvel saydığımız bütün etkinlikleri doyasıya yaşayabilirler. Güzel ilçemizi keşfedebilirler. Güzel ilçemizin esnafını, oradaki lezzetleri, oradaki yaşamı keşfedebilirler. Etkinliklerimizde yer alabilirler ve bizimle birlikte coşkuyu daha da büyütebilirler. Ben 1. Çatalca Film Festivali ve 25. Erguvan Kültür Sanat Festivalimizde buluşmayı ümit ediyorum. Herkese de buradan bir kez daha teşekkür ederim.
0: Biz de yayınımıza katıldığınız için size teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugünkü yayınımız da bu şekilde noktalanıyor. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın.
2: Bir reklam.
7: Saklı sofrada güne nefis bir kahvaltıyla başlayın, mangal keyfiyle devam edin, sevdiklerinizle bol sohbetli, bol lezzetli bir gün yaşayın. Üstelik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel %10 indirim saklı sofrada sizi bekliyor. Zafer'in coşkusuna lezzet katın. Saklı sofra Çatalca Lider Club'ta. 0532 394 58 88.
2: Bir reklam.
10: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
0: ChatGPT'ye reklam geliyor. Yapay zeka, sohbet robotu ChatGPT'de reklamsız dönem sona eriyor. OpenAI yeni gelir kaynakları yaratmak, büyümesini sürdürmek ve Google'la güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için bu adımı attığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada reklamların ChatGPT'nin ücretsiz sürümüyle en düşük fiyatlı ücretli paketinde test edilmeye başlanacağını bildirdi. Reklamların önümüzdeki haftalarda ChatGPT yanıtlarının alt kısmında yer alacağı ve açık şekilde reklam olarak etiketleneceği belirtildi. OpenAI reklamların yalnızca kullanıcı sorgularıyla alakalı olması durumunda gösterileceğini vurguladı. OpenAI önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bilişim altyapısı yatırımı yapmayı planlıyor. Şirketin bu büyük harcamaları karşılayabilmek için yeni gelir modelleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
10: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
11: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
12: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
13: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
14: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpefem.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik krizlerin Türkiye'yi de etkilediğini ancak istihdam, ihracat, tarım ve turizm gibi alanlardaki hedeflerden vazgeçmediklerini ifade etti. CHP yönetimi mutlak butlan davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de başvurusunu geri çekerse mahkeme kararı kesinleşmiş olacak. Umman ve İran, Hürmüz Boğazı üzerinden ortak bir geçici koridorun oluşturulmasına yönelik aşamalı çerçeve önerisini görüştüklerini duyurdu. ABD Başkanı Trump, ticari gerilimin yükseldiği Kanada ile sınırda yer alan Ontario Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştirmeyi değerlendirdiklerini belirtti.
3: Spor.
4: Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Pocu ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar Bayer Leverkusen'e kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödeyecek. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 11 kuruş, 1 euro 56 lira 15 kuruş, gram altın 7169 liradan, çeyrek altın 11644 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Çanakkale ve Kırklareli 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 26 Ağustos Çarşamba sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Haftayı yarıladık, hafta sonu enerjisi ufukta göründü bile. Çaylar kahveler taze mi, ister direksiyon başında olun, ister işte masanızın başında, önümüzdeki 3 saat boyunca en güzel şarkılarla ve harika bir enerjiyle birlikte karşılaşacağız. Söz ve müziği İsmail Harmandalı'ya ait olan özlem, hayranlık ve sevdiğine ulaşma arzusunu yalın ama etkileyici bir dille anlattığı, güçlü yorumuyla renk katan, eseri ilk dinlediği andan itibaren hissettirdiği duygunun kendisini etkilediğini belirten Deniz Arcak'la şimdi nostalji zamanı.

0: Bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 06 29.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Çarşamba gününde yine aynı adreste aynı samimiyetle buluştuk. Ağustos ayının bu son çarşamba güne birlikte adım atıyoruz. Güneş içimizi ısıtırken biz de en güzel tempolarla ruhunuzu ısıtmaya geldik. Tıkandınız trafikte ya da güne başlama telaşında yalnız değilsiniz. Hayranların üzen bir kararla konserlerin ara verdiğini duyuran Vertigo rahatsızlığıyla mücadele eden bu kararının yalnızca sağlık nedeniyle değil, müzik sektörü ve memleketin mevcut durumuyla da ilgili olduğunu açıklayan Alev Alev, F.D. ve Dipteyim Sondayım Depresyondayım gibi unutulmaz şarkıların mimarı Feridun Düzağıt şimdi Küpe FM'de.

0: içinde.
1: Bir reklam.
2: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Tat küpü toz şeker 5 kilogram 209.95, Parkköy yumurta gezen tavuk 15'li medium boy 89.95, yayla gönen baldo pirinç 2000 gram 139.95, kahve dünyası Türk kahvesi 100 gram 54.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
0: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 17-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli, seçili televizyon alımlarına özel, yanında hava soğutucu, kahve makinesi veya mikrodalga hemen hediye. Sizler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen Çetinler Arçelik mağazalarına gelin. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM Reklam.

Haftanın tam ortasındayız ve tempo yükseliyor. Günün bu saatlerinde modu düşürmek yok. En sevdiğiniz hitler, güne yön veren müzik haberler ve modunuzu yükseltecek harika bir playlist tam şu anda başlıyor. Sesi biraz daha açın, güne devam ediyoruz. Yaz konserlerine devam eden İstanbul'daki konserinde seyircisiyle yaz coşkusunu yaşayan Beyaz şarkısına hayranlarının çocukluk fotoğrafından hazırladığı kartunetiyle birlikte seslendiren 14 şarkılık yeni albümü Fiyakalı'dan parçaları da seyircisiyle buluşturan Emir Can İrek bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Güvenlik kaynakları sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konular ve isimlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminin yenilenmesine karar verdi. Trump yönetimi, ABD'ye yerleşmek isteyen yabancılara verilen göçmen vizeleriyle ilgili işlemleri dünya genelinde geçici olarak durdurdu. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e çıktığı bildirildi.
2: Spor.
3: İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından verilen Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülünü Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal turu geçerek camiayı mutlu etmek istediklerini söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 11 kuruş, 1 euro 56 lira 15 kuruş, gram altın 7169 liradan, çeyrek altın 11644 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Çanakkale ve Kırklareli 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

En güçlü kadın vokallerinden Kibariye'yi sahnesinde ağırlayan ve Karakış şarkısını birlikte seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir an yaşatan, konserinde son olarak yayımladığı ve dijital platformlarda hızlı yükselişini sürdüren Hazırım İnan Kaybolmaya ve Yalanmış adlı şarkılarını da okuyan Türk pop müziğinin başarılı yorumcularından Mert Demir radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
0: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

Sokaklar yavaş yavaş hareketleniyor, kahve makineleri çalışıyor, telefonlar çalıyor, trafik kendini göstermeye hazırlanıyor ve biz 26 Ağustos Çarşamba gününe müzikle eşlik ediyoruz. 9 Eylül Çarşamba günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi sahnesinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan, hem kendi yayınladığı şarkılar hem de farklı sanatçılara verdiği eserlerle geniş bir dinleyici kitlesinin radarına girmeyi başaran, kendine özgü vokali, modern soundu ve akılda kalıcı sözleriyle dikkat çeken, kısa sürede müzik dünyasının konuşulan isimlerinden biri haline gelen Sena Şahin radyolarınızda.

Bugün çarşamba, yani haftanın artık geri dönüşü yok. Devam ediyoruz. Günü pazartesi sendromunu atlattık. Salıyı geride bıraktık. Şimdi sırada bol müzikli, bol kahveli, mümkünse az trafikli bir çarşamba var. Eğer uykunuz hala açılmadıysa sorun değil. Birazdan müziklerimiz gerekeni yapacak. Hazırsanız sesi açıyoruz ve 26 Ağustos gününü birlikte güzelleştiriyoruz. Güçlü sahne performansının yüksek tempolu düzenlemeler, çarpıcı görseller ve etkileyici ışık tasarımıyla buluşturduğu elektrik projesiyle Türkiye turnesine çıkacak. Turnenin İstanbul ayağındaysa 24 Ekim'de Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak Türk rock müziğinin kendine özgü sanatçısı Hayko Cepkin bizlere sesleniyor.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ChatGPT'ye reklam geliyor. Yapay zeka, sohbet robotu ChatGPT'de reklamsız dönem sona eriyor. OpenAI yeni gelir kaynakları yaratmak, büyümesini sürdürmek ve Google'la güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için bu adımı attığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada reklamların ChatGPT'nin ücretsiz sürümüyle en düşük fiyatlı ücretli paketinde test edilmeye başlanacağını bildirdi. Reklamların önümüzdeki haftalarda ChatGPT yanıtlarının alt kısmında yer alacağını ve açık şekilde reklam olarak etiketleneceği belirtildi. OpenAI, reklamların yalnızca kullanıcı sorgularıyla alakalı olması durumunda gösterileceğini vurguladı. OpenAI, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bilişim altyapısı yatırımı yapmayı planlıyor. Şirketin bu büyük harcamaları karşılayabilmek için yeni gelir modelleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik krizlerin Türkiye'yi de etkilediğini ancak istihdam, ihracat, tarım ve turizm gibi alanlardaki hedeflerden vazgeçmediklerini ifade etti. CHP yönetimi mutlak butlan davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de başvurusunu geri çekerse mahkeme kararı kesinleşmiş olacak. Umman ve İran, Hürmüz Boğazı üzerinden ortak bir geçici koridorun oluşturulmasına yönelik aşamalı çerçeve önerisini görüştüklerini duyurdu. ABD Başkanı Trump, ticari gerilimin yükseldiği Kanada ile sınırda yer alan Ontario Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştirmeyi değerlendirdiklerini belirtti.
2: Spor.
3: Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Pocu ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar Bayer Leverkusen'e kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödeyecek. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 11 kuruş, 1 euro 56 lira 15 kuruş, gram altın 7169 liradan, çeyrek altın 11644 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Çanakkale ve Kırklareli 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Günaydınlar, çarşamba gününün tam ortasında saatler öğleni gösterirken mikrofon başındayız. Haftanın belini büktük, hafta sonuna giden o tatlı geri sayım resmi olarak başladı. Yemeğe çıkanlar, işte kısa bir kahve molası verenler ya da yollarda olanlar. Günün ikinci yarısına en yüksek enerjiyle girmek için doğru frekanstasınız. Sesi biraz daha açın, günün stresini geride bırakıyoruz. Parçanın prodüktör koltuğunda daha önceki pek çok hitinde de imzası bulunan aktörün yer aldığı Amerika'da konser turnesi için New York'ta bulunduğu sırada şarkının video klibini çeken ve yayımlandığı ilk günden itibaren Spotify ve YouTube üzerinde hızla yükselişe geçerek dijital

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
0: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Günün en güzel saati geldi, çattı çarşamba öğleninden herkese sıcacık bir tünaydın. Yaratıcı fikirlerin durakladığı, rehavetin çökmeye başladığı o kritik saatlerdeyiz ama merak etmeyin, enerjinizi yükseltecek ritimlerle buradayız. Öğle yemeğinize ve kahvenize en güzel şarkılarla eşlik ediyoruz. Arkanıza yaslanın, modunuzu yükselten melodilerin tadını çıkarın. Doğu ezgileri, Latin ritimleri ve yüksek enerjili modern pop sound'u bir arada harmanladığı, şarkının nakaratında geçen yaz yağmuru kumsallara yanık teninden süzülür sözleriyle TikTok ve Instagram üzerinde kısa sürede yeni bir akım başlatan ve merakla beklenen yepyeni teklisini de hayranların beğenisine sunan Türk pop müziğinin üretken isimlerinden Ece Mumay radyolarınızda.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik'le sıcaklara geçit yok. Tüm split klima alımlarında net 10 bin lira indirim fırsatı sizlerle. Hemen teslim, ücretsiz montaj, rekor fırsat sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
2: Chery. Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Perşembe sabahıysa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Sende de Benden Var turnesiyle önümüzdeki günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde müzikseverlerle buluşmayı sürdürecek Tan Taşçı ve Gidişat isimli parçasıyla hepinize günün geri kalan kısmında mutlu ve huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adım atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Güvenlik kaynakları sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konular ve isimlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminin yenilenmesine karar verdi. Trump yönetimi ABD'ye yerleşmek isteyen yabancılara verilen göçmen vizeleriyle ilgili işlemleri dünya genelinde geçici olarak durdurdu. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e çıktığı bildirildi.
2: Spor.
3: İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından verilen Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülünü Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal turu geçerek camiayı mutlu etmek istediklerini söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 11 kuruş, 1 euro 56 lira 15 kuruş, gram altın 7169 liradan, çeyrek altın 11644 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Çanakkale ve Kırklareli 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küp FM'den hafta ortasından bu güzel çarşamba gününden herkese merhabalar. Gökhan Tepe ve Melis Fis Demet Sağroğlu ortak çalışması Tatlım ve Aşk Perisi bugünkü ilk iki şarkımız oldu. Keyifli, hareketli, neşe saçan şarkılarla programımıza başlamış olduk. Ve ritmimizi düşürmeden şimdi Ama 988'i ağırlayacağız şarkısı Dur Deme'yle.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şöyle bir haberimiz var bugün. Dikkat çeken bir haber. Okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden başlıyormuş arkadaşlar. Yeni düzenlemeyle öğrencilerin okul armalarını taşıması zorunlu olacakmış. Yetkililere göre uygulama okul güvenliğini ve disiplinini artıracak. Hazır armalı kıyafetlerin ise sonradan arma diktirmeye göre velileri 200 ila 250 liralık ek masraftan kurtarabileceği belirtiliyormuş.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
3: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
4: Küpe FM Reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Saklı sofrada güne nefis bir kahvaltıyla başlayın, mangal keyfiyle devam edin, sevdiklerinizle bol sohbetli, bol lezzetli bir gün yaşayın. Üstelik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel %10 indirim Saklı Sofra'da sizi bekliyor. Zafer'in coşkusuna lezzet katın. Saklı Sofra Çatalca Lider Club'ta 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Bu gece saat 10'da önemli bir maç var değerli dinleyiciler. Fenerbahçe bu akşam saat 22'de Lyon deplasmanında Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'mize başarılar dileyelim. İlk maçın 1-1 bitmesi nedeniyle kazanan taraf tur atlayacak. Kim kazanırsa tur atlıyor, gerçekten çok önemli, heyecanlı maç. Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde yaklaşık 1 milyar 252 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyormuş. Lig aşamasındaki başarılarla bu rakamın 2 milyar lirayı aşması mümkün. Sarı lacivertlerde şu anda 4 eksik bulunmaktaymış bu arada. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe. Gündüz yolculuğumuzda şimdi sıra Hopera'nın ve şarkıları Sen Lazım şimdi sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ChatGPT'ye reklam geliyor. Yapay zeka, sohbet robotu ChatGPT'de reklamsız dönem sona eriyor. OpenAI yeni gelir kaynakları yaratmak, büyümesini sürdürmek ve Google'la güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için bu adımı attığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada reklamların ChatGPT'nin ücretsiz sürümüyle en düşük fiyatlı ücretli paketinde test edilmeye başlanacağını bildirdi. Reklamların önümüzdeki haftalarda ChatGPT yanıtlarının alt kısmında yer alacağı ve açık şekilde reklam olarak etiketleneceği belirtildi. OpenAI reklamların yalnızca kullanıcı sorgularıyla alakalı olması durumunda gösterileceğini vurguladı. OpenAI önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bilişim altyapısı yatırımı yapmayı planlıyor. Şirketin bu büyük harcamaları karşılayabilmek için yeni gelir modelleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorin fiyatlarına yaklaşık 4 liralık indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre söz konusu indirim bu gece yarısı itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak. Milli Eğitim Bakanlığı okul kıyafetlerinde arma zorunluluğunu yeniden uygulamaya aldı. Yeni düzenlemenin okul güvenliğini artırması bekleniyor. Sonbahar öncesi göç yolculuğuna çıkan leylekler Tekirdağ semalarında güzel görüntüler oluşturdu. İlkbaharda Türkiye'ye gelen leylekler kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan Afrika'ya göçe başladı. Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu Kanada ithalatına getirdiği yeni vergilere yanıt olarak ABD menşeli bir dizi ürüne %50'ye varan oranlarda misilleme gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
2: Spor.
3: Galatasaray, Rafael Leao transferi için yeniden girişim başlattı. Portekizli oyuncu için kulübü Milan'la görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Boku İstanbul'a geldi. Boku'nun siyah beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 11 kuruş, 1 euro 56 lira 15 kuruş, gram altın 7169 liradan, çeyrek altın 11644 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Çanakkale ve Kırklareli 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Muza devam ediyoruz. İkinci saatimiz içerisindeyiz değerli dinleyiciler. Unutulmaz isimlerden rahmetli Harun Kolçak'ı anmış olduk. Bu güzel şarkısıyla Bedük kendisine eşlik etti. Neredeyse 10 yıl oldu kendisini kaybedeli bu arada. Mekanı cennet olsun bir kez daha. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz bu sefer. Bir Göksel şarkısına kulak vereceğiz. Çölde Bir Vaha şimdi müzikal takınız Küp FM'de sizlerle.

0: Alp FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor.

0: Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarına bekliyoruz.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Sütaş yoğurt kaymaksız 3000 gram 139.95, Çaykur Rize turist çayı 1000 gram 319.95, yudum ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Ayvat organik kuru yolma köy tavuğu kilogram 279.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 Yan Yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam. Küp FM.

Türkiye'nin son zamanlardaki başarılı gruplarından Aura bizlerleydi. Tuzak isimli çalışmalarıyla gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Müzikal takınız Küp FM'de 26 Ağustos tarihlerimiz hafta ortası da çarşamba gününde. Şimdi öğlen saatlerinize keyif katacak, renk katacak, hoşunuza gideceğine inandığım şarkılardan bir tanesiyle Can Demir bizlerle olacak. Şarkısı Gel Dedim Geldin. Şimdi sıradaki şarkımız.

0: Küpe FM reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
5: Chery. Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Biliyorsunuz sosyal medya uygulamalarından, platformlardan en önemlilerinden bir tanesi, belki de en önemlisi, en çok kullandığımız YouTube olabilir diye düşünüyorum. Ve bilmiyorum farkında mısınız? Çok uzun yıllardır YouTube bu konuda tekel. Yani YouTube'un bir alternatifi var mı? Şöyle bir düşünün. Yok. Yani bir dönem mesela Dailymotion diye bir site vardı. Dailymotion. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı? Böyle tabii ki YouTube kadar popüler olmadı. YouTube kadar çok ziyaret ettiğimiz bir site olmadı ama bir Dailymotion diye bir şeyler de vardı bir aralar. Onun dışında işte izlesene.com vardı. Bazı yerli alternatifler vardı. Bir site daha vardı. Şimdi adını hatırlayamadım. G ile başlıyordu hatta galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Sonuç itibariyle dünya çapında bu konuda video izleme platformu anlamında çok uzun yıllardır bir YouTube hakimiyeti var. Ama son zamanlarda bir kez daha YouTube'un karşısına rakip olarak çıkan bir platform konuşuluyor. Bilibili. Evet, platformun adı, video izleme sitesinin adı da Bilibili arkadaşlar. Hani bizim tavuklarla ilgili, yani tavuklara seslenme şeklimiz Bilibili. Çok sempatik, komik bir ses ama Çinliler için anlamı bu değil tabii. Bilibili diye bir video izleme platformu varmış. Çin kaynaklı arkadaşlar. Çin'in YouTube'u sayılıyor aslında. 2009 yılında kurulmuş. Son zamanlarda yeni kurulan bir site de değil bu. Ta 2009 yılında var. Özellikle aslında anime ve oyun severler için kurulmuş zamanında. Şimdi 376 milyon kullanıcısıyla gençlerin favori video platformuymuş Çin'de. En bilinen özelliği videoların üzerinde kayan gerçek zamanlı yorumlar. Yani videoların üzerinde yorumlar var. Ben baktım merak edip. Çince yazılar kayıyor. Video karesinin dışında ekrandaki diğer her şeyde Çince olduğu için tabii böyle bir bakınca insan afallıyor yani. Gerçekten inanılmaz kafa karıştırıcı. Tabii bizim için öyle, Çinliler için öyle olmayabilir ama yani video kadrajının dışındaki her şey zaten Çince. Videonun üzerinden de Çince yazılar akıyor. Böyle hani inanılmaz karışık bir görüntü söz konusu. Neden bugünlerde konuşuluyor Bilibili? Ağustos 2026'da globale açılmış Bilibili. Yeni uluslararası uygulamasını çıkarmış, kimlik zorunluluğu kaldırılmış ve İstanbul dahil birçok şehirde işe alım başlatmışlar. Türkiye'de de bu yüzden gündeme gelmiş. Yani birazcık böyle YouTube, sen işine bak, sıkı dur falan gibi bir söylemleri söz konusu. Bakalım gerçekten de rakip olabilecekler mi YouTube'a? Çoğu kişi de açıkçası zannetmiyorum diyorlar. Ya yani böyle yorumlar yapılıyor. YouTube'u tahtından sallayamaz diye yorumlar yapılıyor. Bakalım zaman gösterecek. Açıkçası bu yorumlara katılmamak elde değil. Şu anda böyle görünüyor yani ama bakalım bir sürpriz olur mu olmaz mı göreceğiz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz APO ile beraber.

0: değil.
1: Küpe FM reklam.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Küpe FM reklam.

Küp FM'de gündüz yolculuğumuz bitiyor ama kaliteli müzik yolculuğumuz devam edecek. Harika şarkılar bizlerden sizlere ulaşmaya devam edecek. Bugünkü programımızın son şarkısı Mabel Matiz'den geliyor. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

0: ben seni.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
4: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik krizlerin Türkiye'yi de etkilediğini ancak istihdam, ihracat, tarım ve turizm gibi alanlardaki hedeflerden vazgeçmediklerini ifade etti. CHP yönetimi mutlak butlan davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de başvurusunu geri çekerse mahkeme kararı kesinleşmiş olacak. Umman ve İran, Hürmüz Boğazı üzerinden ortak bir geçici koridorun oluşturulmasına yönelik aşamalı çerçeve önerisini görüştüklerini duyurdu. ABD Başkanı Trump, ticari gerilimin yükseldiği Kanada ile sınırda yer alan Ontario Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştirmeyi değerlendirdiklerini belirtti.
4: Spor.
5: Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Pocu ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar Bayer Leverkusen'e kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödeyecek. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 11 kuruş, 1 euro 56 lira 15 kuruş, gram altın 7169 liradan, çeyrek altın 11.644 liradan alıcı buluyordu.
4: Hava durumu.
5: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Çanakkale ve Kırklareli 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
7: Evlenenler, evini yenileyenlere

0: müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ChatGPT'ye reklam geliyor. Yapay zeka, sohbet robotu ChatGPT'de reklamsız dönem sona eriyor. OpenAI yeni gelir kaynakları yaratmak, büyümesini sürdürmek ve Google'la güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için bu adımı attığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada reklamların ChatGPT'nin ücretsiz sürümüyle en düşük fiyatlı ücretli paketinde test edilmeye başlanacağını bildirdi. Reklamların önümüzdeki haftalarda ChatGPT yanıtlarının alt kısmında yer alacağını ve açık şekilde reklam olarak etiketleneceği belirtildi. OpenAI, reklamların yalnızca kullanıcı sorgularıyla alakalı olması durumunda gösterileceğini vurguladı. OpenAI, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bilişim altyapısı yatırımı yapmayı planlıyor. Şirketin bu büyük harcamaları karşılayabilmek için yeni gelir modelleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorin fiyatlarına yaklaşık 4 liralık indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre söz konusu indirim bu gece yarısı itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak. Milli Eğitim Bakanlığı okul kıyafetlerinde arma zorunluluğunu yeniden uygulamaya aldı. Yeni düzenlemenin okul güvenliğini artırması bekleniyor. Sonbahar öncesi göç yolculuğuna çıkan leylekler Tekirdağ semalarında güzel görüntüler oluşturdu. İlkbaharda Türkiye'ye gelen leylekler kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan Afrika'ya göçe başladı. Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu Kanada ithalatına getirdiği yeni vergilere yanıt olarak ABD menşeli bir dizi ürüne %50'ye varan oranlarda misilleme gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Galatasaray, Rafael Leao transferi için yeniden girişim başlattı. Portekizli oyuncu için kulübü Milan'la görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Boku İstanbul'a geldi. Boku'nun siyah beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 11 kuruş, 1 euro 56 lira 15 kuruş, gram altın 7169 liradan, çeyrek altın 11644 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Çanakkale ve Kırklareli 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor.

0: Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444-50-58.
0: Küpe FM reklam.

0: kalp sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Saklı sofrada güne nefis bir kahvaltıyla başlayın, mangal keyfiyle devam edin, sevdiklerinizle bol sohbetli, bol lezzetli bir gün yaşayın. Üstelik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel %10 indirim saklı sofrada sizi bekliyor. Zafer'in coşkusuna lezzet katın. Saklı sofra Çatalca Lider Club'ta 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Alpfm reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların cuma günü itibarıyla düşmesi ve kentin gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girmesi bekleniyor. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 27-29 derece aralığına gerileyeceği ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorin fiyatlarına yaklaşık 4 liralık indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre söz konusu indirim bu gece yarısı itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak. Milli Eğitim Bakanlığı okul kıyafetlerinde arma zorunluluğunu yeniden uygulamaya aldı. Yeni düzenlemenin okul güvenliğini artırması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, ticari gerilimin yükseldiği Kanada ile sınırda yer alan Ontario Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştirmeyi değerlendirdiklerini belirtti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray, Rafael Leao transferi için yeniden girişim başlattı. Portekizli oyuncu için kulübün Milan'la görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 11 kuruş, 1 euro 56 lira 15 kuruş, gram altın 7169 liradan, çeyrek altın 11644 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

26 Ağustos 2026 Çarşamba, haftanın tam ortasındayız ve ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Bu güzel yaz gününün akşamına ilerlediğimiz anlarda eve dönüş keyfinizle radyonuzdayım. Haftanın 3. iş günü geride kalıyor ve haftanın 3. eve dönüş keyfinde beraberiz. Hoş geldiniz. Simge ile startı veriyoruz. Harcandıkça radyonuzda.

0: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
2: Küpe FM reklam.

Müzikte kalite şu anlarda Küpe FM'de kendini hissettirmeye devam ediyor tüm hızıyla. Ben Mehmet Ali, sizlerleyim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sırada eski manken Ayşe Hatun Önal burada olacak. Çodur'la bugünlerde bir araya geldi ve çıktı yangınlar dedi. Küpe FM'de eve dönüş keyfimizde.

0: Ardından
1: bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

Haftanın 3. eve dönüş keyfinde Küpe FM'de anı yaşamaya devam ederken sırada ünlü müzik adamı Ozan Doğulu ile beraber bir araya gelen Türk pop müziğinin usta yıldızlarından sevgili Yaşar radyonuzda olacak. Babalar gibi şimdi Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
8: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: ama bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Pop müziğinin en iyileri burada olmaya devam ederken sırada Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Zakkum radyonuzdaki sesin sahibi olacak. Sevgili Teoman'la bir araya geldi. Zakkum ve sevilen sesleriyle Küpe FM'de saat 3 eve dönüş keyfimizde.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ChatGPT'ye reklam geliyor. Yapay zeka, sohbet robotu ChatGPT'de reklamsız dönem sona eriyor. OpenAI yeni gelir kaynakları yaratmak, büyümesini sürdürmek ve Google'la güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için bu adımı attığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada reklamların ChatGPT'nin ücretsiz sürümüyle en düşük fiyatlı ücretli paketinde test edilmeye başlanacağını bildirdi. Reklamların önümüzdeki haftalarda ChatGPT yanıtlarının alt kısmında yer alacağını ve açık şekilde reklam olarak etiketleneceği belirtildi. OpenAI, reklamların yalnızca kullanıcı sorgularıyla alakalı olması durumunda gösterileceğini vurguladı. OpenAI, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bilişim altyapısı yatırımı yapmayı planlıyor. Şirketin bu büyük harcamaları karşılayabilmek için yeni gelir modelleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların cuma günü itibarıyla düşmesi ve kentin gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girmesi bekleniyor. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 27-29 derece aralığına gerileyeceği ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorin fiyatlarına yaklaşık 4 liralık indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre söz konusu indirim bu gece yarısı itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak. Milli Eğitim Bakanlığı okul kıyafetlerinde arma zorunluluğunu yeniden uygulamaya aldı. Yeni düzenlemenin okul güvenliğini artırması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, ticari gerilimin yükseldiği Kanada ile sınırda yer alan Ontario Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştirmeyi değerlendirdiklerini belirtti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray, Rafael Leao transferi için yeniden girişim başlattı. Portekizli oyuncu için kulübün Milan'la görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 11 kuruş, 1 euro 56 lira 15 kuruş, gram altın 7169 liradan, çeyrek altın 11644 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Haftanın üçüncü iş günü geride kalırken haftanın üçüncü eve dönüş keyfinde. Her zamanki gibi beraberiz. Tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Sırada bu defa sevgili Mustafa Sandal radyonuzdaki sesin sahibi olacak. Sevilen sesi ve yepyeni çalışması ve video klibiyle de bizlerle buluştuğu bu single çalışmasını müzikseverlerin huzuruna sunuyor. Sevgili Mustafa Sandal, geliver senle radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Tat küpü toz şeker 5 kilogram 209.95, Parkköy yumurta gezen tavuk 15'li medium boy 89.95, yayla gönen baldo pirinç 2000 gram 139.95, kahve dünyası Türk kahvesi 100 gram 54.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Haftanın üçüncü iş günü geride kalıyor ve haftanın üçüncü eve dönüş keyfinde Türk pop müziğinin en iyileri radyonuzda olmaya devam ediyor. Pinhani şu anlarda bize eşlik edecek sevgili dinleyiciler. Hepiniz tekrar hoş geldiniz.

0: Kulübü FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında 0541 549 5421.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Saklı sofrada güne nefis bir kahvaltıyla başlayın, mangal keyfiyle devam edin, sevdiklerinizle bol sohbetli, bol lezzetli bir gün yaşayın. Üstelik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel %10 indirim Saklı Sofra'da sizi bekliyor. Zafer'in coşkusuna lezzet katın. Saklı Sofra Çatalca Lider Club'ta 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Yıllar sonra tekrar bir araya gelen Model grubu radyonuzda olacak. Canlı sahne performanslarına başladılar bile bu arada Model grubu. İstanbul'da geçtiğimiz hafta sahne almışlardı. Model değmesin ellerimizde. Onları bu şarkılarıyla da tanımıştık. Şimdi Küpe FM'de.

En iyiler Küpe FM'de olmaya devam ederken bu aralar bir köy hayatı yaşadığını söyleyen Ceylan Ertem taşınmıştı ve son olarak Sezen Aksu'yla da bir araya geldi bir şarkıda. Bu kez Yıldız Tilbe'den alışık olduğumuz, dinlemeye alışık olduğumuz o şarkı El Adamı ile Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

26 Ağustos 2026 Çarşamba gününde beraberdik. Harika bir yaz akşamı sizi Küpe FM'de bekliyor. Her zaman olduğu gibi ben Mehmet Ali Ayaroğlu. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden huzurlarınızda olacağım. Bu güzel yaz akşamında kulağınız bizimle olsun. Hoşçakalın. Son olarak Mavi Gri ile kapanışı yapalım. Alt üst olmuşum. Şimdi Küpe FM'de. Keyifli akşamlar Türkiye.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. İşte geldik haftanın ortasına, güne vedadan herkese bir kez daha iyi akşamlar diyorum. İştesiniz, evdesiniz, neredesiniz bilmiyorum. Ancak ve ancak çoktan eve ulaşmış olanlara efendim iyi keyifler diyorum. Hala çalışanlara hayırlı mesailer diyorum. İyi mesailer diyorum. İnşallah geceniz çabuk geçer. Çünkü gece çalışıyorsanız biraz daha zordur o işler. Yolda olanlara da efendim gözünüz yolda, kulağınız bende olsun diyorum ve başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
8: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: musun?
1: Bir reklam.
2: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. Şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.
3: Manifest ile Toz Pembe ile devam edeceğiz şimdi. Manifest grubundan Esin Bahat ampute bir kedi sahiplenmiş. Çağrıda bulunmuş, birçok can sevgi ve ilgi bekliyor. Biliyorsunuz bu çağrıyı ben hep yapıyorum size. Aman ne olur satın almayalım, sahiplenelim. Özellikle de ilgiye daha çok ihtiyacı olan, böyle bazen gözü görmeyen, bazen işte ampute olmuş olan bir takım organları olan hayvanlar çok daha fazla tercih edilmeyebiliyorlar. Ama onları da tercih edip hayatlarını kolaylaştıralım. Bundan daha güzel bir mutluluk olamaz herhalde insan hayatında diyorum. Manifest'e devam ediyoruz.

Mert Demir'den Ateşe Düştüm dinleyelim. Serenay Sarıkaya'yı gene yakalamışlar ve sormuşlar da sormuşlar. Aşk dolu dizgin gidiyor, ne oluyor, evleniyor musunuz? Tayland tatiliniz, romantik detayları müthişti, hepsini paylaştık. İyi ki siz de paylaştınız, sizden aldık o fotoğrafları dememişler tabii ki. Sanatçılar paylaşınca artık haber yapmak da kolay. Tabii ki Serenay Sarıkaya bir cevap vermemiş ama gerçekten o kadar çok bahsediyorlar ki heyecanla bekliyoruz evlilik olacak mı diye. Ve işte Mert Demir.

0: Kulübe FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

Tarkan var sırada. Tarkan'dan bir kuzu kuzu dinleyelim. Bayağıdır çalmadım. Bu arada Oda Kahvaltı ve Tarkan 500 bin TL diye bir haber vardı geçen gün. Tarkan Marmaris'te bir yerde sahneye çıkacak biliyorsunuz. Bir otelde. 400 otel misafirine özel bir konser verecek ve Megastar'ı izlemek için en az 2 gece konaklama şartı var. Oda Kahvaltı ve Tarkan 500 bin TL demişler. 1 milyon da olsa Megastar'ımıza değer. Ve işte Tarkan.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ChatGPT'ye reklam geliyor. Yapay zeka, sohbet robotu ChatGPT'de reklamsız dönem sona eriyor. OpenAI yeni gelir kaynakları yaratmak, büyümesini sürdürmek ve Google'la güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için bu adımı attığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada reklamların ChatGPT'nin ücretsiz sürümüyle en düşük fiyatlı ücretli paketinde test edilmeye başlanacağını bildirdi. Reklamların önümüzdeki haftalarda ChatGPT yanıtlarının alt kısmında yer alacağını ve açık şekilde reklam olarak etiketleneceği belirtildi. OpenAI reklamların yalnızca kullanıcı sorgularıyla alakalı olması durumunda gösterileceğini vurguladı. OpenAI önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bilişim altyapısı yatırımı yapmayı planlıyor. Şirketin bu büyük harcamaları karşılayabilmek için yeni gelir modelleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Hadiseyle deli olanla devam edelim. Özledim bu şarkıyı. Geçen gün Hadise'nin sahnesine birisi gelmiş. Daha doğrusu seyirciler arasında birisi vardı. Hadise onu aldı, sahneye çıkardı. Sarı tişörtlü, beyaz pantolonlu ama nasıl dikkat çekiyor, nasıl güzel dans ediyor bir beyefendi seyirciler arasında. Ve Hadise danstan etkileniyor. Hemen sahneye davet ediyor. Hadise de seyircisiyle çok iletişim halinde, biliyorsunuz. Ondan sonra sahnede bir dans ediyor o beyefendi. Gerçekten harika. Ben de bayıldım kendisine. Helal olsun diyorum. Ne yetenekler var. Ve işte Hadise, deli olan.

0: Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Yeni biriyle Zeki Arkun'la ve Simge ile devam edelim. Dubai'de para çekmek için konumunuza mobil ATM çağırabilecek misiniz? Nasıl bir şey değil mi? Ay yani hiç yerimizden kalkmayalım istiyorlar. Halbuki birazcık spor, birazcık hareket iyi. Bir ATM'ye gidelim, bir markete gidelim. Şöyle çıkıp bir yürüyelim. Ah bir yürüyelim. Ben de gerçekten son zamanlarda yürüyüş işini iyice saldım. Bilmiyorum ne olacak halim. Yürümeye başladıktan sonra size haber vereceğim. Çok önemli biliyorsunuz. Sizsiz olun, eksik etmeyin. Hadi yazın sıcak diye biraz şey yaptık. Eylül'de başlayalım. Evet, yani ben de diyorum ki yeter ki ATM'de paramız olsun, koşarak da gideriz. İlla ki Dubai'deki gibi konumumuza gelmesine gerek yok. Söz müzikte.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

sevme diyor diyecek şimdi Cem Belevi. Kalbi durmuş 300 insan biliyorsunuz gelecekteki teknolojiyle yeniden hayata dönebilmek için dondurulmuş şekilde bekliyor. Ben bu haberi galiba birkaç günde bir mi birkaç ayda bir mi ne veriyorum. Çünkü çok şaşırıyorum bunlara. Bekliyorlar yani. Böyle de bir tane fotoğraf koymuşlar. Sanki ayakta solaryumda bekler gibi. Ayakta bekliyorlarmış gibi. Oradan böyle hafif silüetleri gözüküyor. Öyle değildir tabii ki. Araya istedikleri fotoğrafı koyuyorlar da. İnanılmaz bir şey ya. Neden böyle bir şey yaptınız? Neyi bekliyorsunuz? Bir de 300 yıl sonra uyandığınızda kim bilir neler neler olmuş olacak. Aman Allah'ım. Söz müzikte.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ChatGPT'ye reklam geliyor. Yapay zeka, sohbet robotu ChatGPT'de reklamsız dönem sona eriyor. OpenAI yeni gelir kaynakları yaratmak, büyümesini sürdürmek ve Google'la güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için bu adımı attığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada reklamların ChatGPT'nin ücretsiz sürümüyle en düşük fiyatlı ücretli paketinde test edilmeye başlanacağını bildirdi. Reklamların önümüzdeki haftalarda ChatGPT yanıtlarının alt kısmında yer alacağını ve açık şekilde reklam olarak etiketleneceği belirtildi. OpenAI, reklamların yalnızca kullanıcı sorgularıyla alakalı olması durumunda gösterileceğini vurguladı. OpenAI, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bilişim altyapısı yatırımı yapmayı planlıyor. Şirketin bu büyük harcamaları karşılayabilmek için yeni gelir modelleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Geldik bugün de programın sonuna. Yarın akşam tekrar görüşene kadar Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam ediyor. Tabii ki ben de güne veda da yarın akşam yine mikrofonumun başındayım.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: TPFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ChatGPT'ye reklam geliyor. Yapay zeka, sohbet robotu ChatGPT'de reklamsız dönem sona eriyor. OpenAI yeni gelir kaynakları yaratmak, büyümesini sürdürmek ve Google'la güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için bu adımı attığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada reklamların ChatGPT'nin ücretsiz sürümüyle en düşük fiyatlı ücretli paketinde test edilmeye başlanacağını bildirdi. Reklamların önümüzdeki haftalarda ChatGPT yanıtlarının alt kısmında yer alacağı ve açık şekilde reklam olarak etiketleneceği belirtildi. OpenAI, reklamların yalnızca kullanıcı sorgularıyla alakalı olması durumunda gösterileceğini vurguladı. OpenAI, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bilişim altyapısı yatırımı yapmayı planlıyor. Şirketin bu büyük harcamaları karşılayabilmek için yeni gelir modelleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

FM'den herkese iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız çarşamba akşamının keyfini birlikte çıkarmaya hazır olun. Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Murat Boz ve Mert Çerim ayrılık sonrası akılda kalan o duyguları Aklımda Hep Sen şarkısına taşıyor. Bence ismi bile insanı yakalıyor. Çünkü hepimizin aklından çıkaramadığı biri vardır illaki. Ha bu arada parça 28 Ağustos Cuma günü müzikseverleriyle buluşacak.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Kafe FM'den Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam edenlere kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenlere ise güzel bir akşam diliyorum. Sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Ama ilk önce Kafe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

size Deniz Seki'den çok sevdiğim bir şarkıyı çalacağım. Hayatta hepimiz biraz cambazız aslında. Düşmeden dengede kalmaya çalışıyoruz. Deniz Seki'nin yorumuyla şimdi bunu dinliyoruz.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel 2 saatte bana eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bu arada Küpe FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı.

0: beri.
1: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

sonra hatırlayınca adımı tebessüm etsen benim için ne âlâ.